Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Bazı müzikler seni olduğun yerden alır, daha ferah bir yere bırakır. Sakinleşmek ama ritmi kaybetmemek isteyenler için Derinle Chill Zone, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de Odeya Radyo'da.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

0: Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'yi Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Her makaleyi okumaya vakit bulamayabilirsin. Ama doğru bilgiyi duymak için birkaç dakikan olabilir. Ekonomi ve yatırım alanında uzman isimlerin hazırladığı içerikler, sesli makaleler gün içinde Odea Radyo'da seni bekliyor.

Och det är radio.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emre Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler Odaya Radyo'da gün içinde seni bekliyor.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Hepsini ayrı ayrı yerlerden takip etmek zorunda değilsin. Odaya yatırım odaklı bültende yatırım dünyasına dair video, podcast ve makaleler tek bir yerde. Odaya Bank LinkedIn hesabında her sayıda farklı bir konu, farklı bir bakış açısıyla seni bekliyor.

0: dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, mevduatta sıkça duyduğumuz vade tam olarak neyi ifade ediyor?
2: Mevduatta vade dediğimiz şey aslında paranın bankada ne kadar süre tutulacağı gibi basit bir soruya cevap veriyor. Ama işin içine faiz, beklenti, enflasyon ve hatta biraz psikoloji girince bu basit kelime oldukça stratejik bir konuya dönüşüyor. Önce en temelden başlayalım. Mevduatta vade paranın bankada kalacağı süreyi ifade eder. 1 ay, 3 ay, 6 ay, 12 ay gibi süreler olabilir. Örneğin 3 aylık vadeli mevduat yaptığınızda banka size der ki bu parayı 3 ay boyunca çekmezsen şu orandan faiz öderim. Eğer vadede olmadan çekerseniz genelde faiz hakkınız yanar ya da çok düşük bir oran uygulanır. Yani vade bir tür bekleme süresi sözleşmesi gibidir. Peki vadeler nasıl belirleniyor? Bankalar vadeleri genelde standartlaştırır ama faiz oranı her vadede aynı olmaz. Bazen kısa vadeye daha yüksek faiz verirler, bazen uzun vadeye daha yüksek faiz verirler. Bu tamamen piyasadaki beklentilere bağlıdır. Faizlerin yükseleceği beklentisi varsa, piyasada belirsizlik yüksekse, likitte ihtiyacı varsa kısa vadeye eğilim daha fazla olurken, faizlerin düşeceği beklentisi varsa, faiz seviyesi zaten yüksekse ya da öngörülebilir bir dönemdeysek uzun vade daha çok tercih sebebi olur. Kısacası vade aslında bir beklenti meselesidir. Burada kritik nokta şu: vade seçimi teknik bir karar gibi görünür ama aslında beklenti yönetimidir. Faiz artar mı? Enflasyon düşer mi? Kur oynar mı? Merkez Bankası politika değiştirir mi? Bu sorulara verdiğiniz cevap kısa mı, uzun mu tercih edeceğinizi belirler. Bir de küçük ama önemli bir nokta, faiz oranına bakarken sadece yıllık faiz kaç sorusunu değil, bu sürede alternatif maliyetim ne sorusunu da sormak gerekir. Örneğin bir yıllık vadede bir faizden bağladınız ama 3 ay sonra faiz çok yükseldi. O zaman fırsat maliyeti oluşur. Özetle mevduatta vade sadece bir süre değil, beklenti, risk algısı ve strateji karışımıdır. Kimi dönem esneklik kazanmak değerlidir, kimi dönem ise yüksek oranı kilitlemek. Önemli olan içinde bulunduğunuz makro ortamı doğru okuyup vade kararını buna göre vermek. Çünkü mevduatta kazanç sadece faiz oranından değil, doğru vadeyi seçmekten de gelir.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.

0: Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

a beautiful face. I have seen this place.

Ta. I'll be laughing out loud from the clouds.

0: Someday I'll die.
1: Someday I'll die.
0: Someday I'll die.

0: Nothing to call my own.
1: I hope some good looks.
0: Nothing. Nothing to tie me down.
2: Piyasalar değişir, gündem hareketlenir, gün bazen hızla akar. Tüm bu akışın içinde sade bir anlatım, dengeli bir müzik seçkisiyle, yatırım dünyasına dair güvenilir içerikleriyle Odeon Radyo sana eşlik etmeye her zaman hazır.

Motivasyonunu yükseltecek müzik akışını ve finansal okuryazarlığını güçlendirecek yatırım içeriklerini senin için bir araya getirdik. Kulağın bizde olsun. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odeon Radyo'da kal.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odaya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odayabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin

0: Kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, vadeli mevduat enflasyona karşı yatırımcıyı gerçekten koruyabilir mi?
3: Bu konuyla ilgili en çok faiz yüksek ama enflasyon da yüksek, gerçekten kazanıyor muyum sorusu soruluyor. İşte burada iki kavramı netleştirmek gerekiyor. Nominal faiz ve reel faiz. Nominal faiz, bankanın size verdiği ilan edilen faiz oranıdır. Örneğin yıllık %50 faiz veriliyorsa bu nominal faizdir. Kağıt üzerinde paranız %50 artmış gibi görünür. Ama hikaye burada bitmez. Reel faiz, enflasyon düşündükten sonra elinizde kalan gerçek kazançtır. Çünkü eğer enflasyon %45 ise ve siz %50 faiz alıyorsanız, gerçekte yaklaşık %5 civarında bir reel kazanç elde ediyorsunuz. Ama eğer enflasyon %55 ise, %50 faiz alsanız bile aslında satın alma gücünüz düşüyor. Yani nominal faiz yüksek olabilir ama enflasyon daha yüksekse gerçek anlamda fakirleşiyor olabilirsiniz. Enflasyona karşı mevduat ile korunmak için birkaç strateji var. Bir, reel faize odaklanmak. Önce şunu sormalıyız. Beklenen enflasyon kaç? Merkez Bankası beklentileri, piyasa anketleri, kendi enflasyon algınız. Eğer mevduat faizi beklenen enflasyonun üzerinde ise pozitif reel faizdesiniz demektir. Bu en temel koruma mekanizmasıdır. 2. Vade stratejisi kurmak. Eğer enflasyonun düşeceğini düşünüyorsanız, bugünkü yüksek faizi daha uzun vadede kilitlemek mantıklı olabilir. Ama enflasyonun artma riski varsa kısa vadede kalıp oranları güncellemek daha esnek bir stratejidir. Yani vade kararı da aslında enflasyon beklentisinin bir uzantısıdır. Bazen tüm varlığı tek vadeye bağlamak yerine kademeli vadeler yapmak da riski dağıtır. 3. Alternatiflerle kıyaslamak. Mevduatın reel getirisi diğer alternatiflerle kıyaslanmalı. Ancak bazen mevduatın sağladığı istikrar, oynak ama potansiyel getirisi yüksek araçlara göre daha değerli olabilir. Özellikle belirsizlik dönemlerinde. Sonuç olarak vadeli mevduat enflasyona karşı sihirli bir kalkan değildir. Ama doğru faiz ortamında, doğru vade stratejisiyle güçlü bir koruma aracı olabilir. Asıl soru şu, nominal olarak ne kazanıyorum değil, satın alma gücüm artıyor mu? Gerçek kazanç ekranda görünen faiz oranında değil, enflasyon sonrası cebinizde kalanda gizlidir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
0: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde ekonomi gündemini ve yatırım dünyasına yansımalarını değerlendiriyor. Yatırımın Sesi yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle de her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: Datça'nın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

Hafta boyunca açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler yatırım odaklı gündemde anlam kazanıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in yorumuyla haftanın ekonomi resmi her cuma saat 15'te Odeon Radyo'da.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: You're delicious.
1: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

0: Merhabalar, ben Zeliha Saraç. Yatırım Odaklı Podcast'e hoş geldiniz. Bugün de çok değerli bir konuğumu ağırlıyorum. Ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ. Peki bugün ne konuşacağız? Bir kalkan olarak döviz. Kur riskini yönetmenin yolları ne? Hemen dönelim. Hakan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Genel olarak şöyle bir düşünce var. Genlerimize işlemiş daha doğrusu o. Hani dövizi bir yatırım aracı olarak görme gibi bir potansiyele
1: Doğru.
0: sahibiz.
1: Yani nereye gidersek gidelim bu var. Türkiye'de her iki kişiden biri en azından diyor ki abi döviz ne olur? Yani konuştuğumuz zaman geçen şeyde Datça'da böyle dolaşıyorum sokakta soruyor böyle altın alayım döviz mi alayım? Altın alayım döviz mi alayım? Yani konu buraya kadar altın döviz bizde önemli bir konu gerçekten herkesin merakında. Radarında diyelim.
0: Radarında tabii. Ama biz hani hep böyle eski alışkanlık ya da eski tecrübelerden işte dolar al dursun, işte değer kazanınca satarsın, paranı korursun gibi düşünüyorduk. Şimdi evet. Ama durumlar biraz daha farklılaştı gibi.
1: Doğru.
0: Artık kazanç gözüyle değil, kalkan gözüyle bakmak lazım anladığımız kadarıyla. Şimdi bu bölüme takipçilerimizden bu arada bizim paylaşımlar da geliyor. Hı-hı. İşte mesajlar da geliyor, sorular da soruyorlar. Şöyle yazmış bir tanesi, dolar aldım demiş. Çünkü param değer kaybetmesini istedi. Fakat baktım ki bir süre sonra bakıyorum aslında dolar yükselmiş ama benim de alım gücüm düştüğü için hayat pahalılığı karşısında kendimi koruyamamışım. Yani hiç zengin hissetmedim gibi bir şey yazmış. Bu da ilginç çünkü bunu biz yatırım değil de para koruma gibi düşünüyoruz. Farklı düşünüyoruz ama burada şunu sormak istiyorum. Döviz söz konusu olduğunda kazanç ile koruma arasında nasıl bir fark var aslında? Hani onu biraz açmak isterim. Bu ayrımı bizler bireyler nasıl yapacak? Koruma ya mı, döviz, kazanç mı?
1: Döviz hiçbir zaman aslında bir yatırım aracı değil. Yani belki her zaman bir korunma aracı gibi. Yani Türkiye'de yüksek enflasyonlu bir yer. Onun için insanlar zaman zaman da döviz krizleri yaşıyoruz biz. Aslına bakacak olursak Türkiye'nin bütün krizleri dövizle ilgili krizlerdir. Döviz bitti krizidir. Yani ya cari açık çok fazla yüksek veririz ya işte bütçeyi dengeleyemeyiz vesaire filan ama sonuçta o dışarıdan para getiremediğimizde, döviz getiremediğimizde yani doğrudan yatırım olabilir, sıcak para olabilir ama bir şekilde Türkiye'ye dövizi sokmazsak kendi tasarruflarımız, kendi birikimlerimiz yeterli değil. Ve de her zaman potansiyellerimizin üzerinde yaşama gibi bir derdimiz var. Onun için hep buradan bir medet umuyoruz. Zaman zaman da bu döviz patlıyor ya, hı hı. Bu sıkıntılardan
0: geçmiş
1: nedeniyle
0: oluşan.
1: Geçmiş yıllarda
0: öyle bir
1: oldu.
0: Şeyimiz var. Hafızamız
1: evet,
0: öyle.
1: Hafıza o yönde. Tabii Türk insanının hafızası. İşte onun için dolar başta olmak üzere. Temel para birimi de o. Yani dünyada. Her gün 9.6 trilyon dolarlık döviz işlemi yapılıyor her gün. Bunun da bir aya yani o döviz işlemi iki ayaktan oluştuğuna göre bir aya mutlaka dolar.
0: Tabii.
1: Onun için de herkesin bakışı oraya. Yani o kadar büyük rakamlar ki bunlar.
0: İnsanların
1: zaten
0: bir de, evet.
1: Günlük bazda yani dünya ticaretinin toplamı 33 trilyon dolar. Yani geçen sene böyleydi 2025'te. Bu sene de buna yakın bir yerlerde oluşur muhtemelen. Yani 33 trilyon dolar her gün 9.6 trilyon dolar. Demek ki 3,5-4 günde bütün dünya ticaretini finanse edebilecek işlem döviz piyasalarında yapılıyor.
0: Peki şimdi burada dövizi mesela yatırım aracı değil de ama şöyle oldu biraz da yani kendi tecrübelerimden istinaden söylüyorum. Bir noktadan sonra insanlar dövizi yatırım aracı olarak görmekten biraz vazgeçtiler gibi son dönemlerde. Hmm. Ama bunu da bir kalkan olarak düşünen de var tutayım diye. Şimdi bu kalkan her zaman aynı derecede korur mu? Yani hani döviz bunu dolarda, euroda, bunu şirketlerin döviz ihtiyacı, şirketlerin kendini koruma, kalkan yapma. Hmm. Yani her zaman aynı derecede koruyor mu? Hangi koşullarda bu dövizi biz kalkan olarak biraz daha zayıfladığını görüyoruz Hakan? Nasıl bir koşulda? Kalkan olarak soruyorum bunu tabii yani.
1: Yani şöyle politikalarla çok bağlı. Yani ülkelerin izlediği ekonomi politikaları, özellikle para politikası burada belirleyici oluyor. Japonya için de bu dert var. Baktığınız zaman Çin Merkez Bankası'nın da derdi bu. Fed'in de derdi bu. Yani bir şekilde burayı ayarlamak gerekiyor. Çünkü bunun değerini çok yükselttiğiniz zaman belki alım gücü artıyor. Fakat bu sefer ekonomi kan kaybetmeye başlıyor. Mesela ihracatta, dış satımda sıkıntılar çekmeye başlıyorsunuz. Maliyetleriniz yukarıya çıkıyor. Ama enflasyonu dizginleyebilmek için şimdi bizde Türkiye'de de olduğu gibi 4 Haziran'dan sonra bu politika uygulanmaya başladı. 4 Haziran 2023'ten sonra bir dezenflasyon programı.
0: Evet.
1: Bu dezenflasyon programının da en önemli ayağı döviz kurlarıyla ilgili olan. Çünkü bir geçişkenlik var. Merkez Bankası'nın bununla ilgili çok araştırmaları var. Yani dövizdeki artışlar sonuçta enflasyona ciddi şekilde yansıyor. Yani bunun çeşitli ölçümleri var. %16 ile %40 arasında geçişkenlik
0: peki,
1: olduğu ifade ediliyor.
0: Peki hangi koşullarda mesela şöyle diyelim, ben kendi adıma konuşuyorum. Dövizi yatırım olarak değil de gittim euro aldım kendime ya da dolar, hiç fark etmez. Çünkü belli bir param var, o paramı korumak istiyorum.
1: Evet.
0: Normal şartlar altında söylüyorum bunu tabii, yani dünyanın son geldiği son 4-5 sene için söylemiyorum. Onu aldım. Koruduğunu düşünüyorum. Yani en azından para değerini koruduğunu düşünüyorum. Ama bir noktada işte o bizim takipçimizin de yazdığı gibi aslında alım gücüm düştüğü için dedi ya, öyle yazmış. Aslında korunmadığımı gördüm. İşte o yüzden soruyorum, kalkan olarak kullandığımda dövizi ben nerede, hangi koşullarda zayıflıyor? Yani ABD'nin ya da Fed'in açıklamalarıyla mı? Ya da döviz piyasalarındaki gelişmelerle mi? Bir noktadan sonra o kalkan görevini çok daha yerine getiremiyor gibi. Sadece Türkiye için konuşmuyorum, dünya için de konuşuyorum.
1: Evet.
0: Hangi koşullar bunlar?
1: Ama şimdi biz Türkiye'de yaşıyoruz.
0: Tabii.
1: Ve yaşadığımız şey şu anda dünyadan biraz farklı. O açıdan baktığınız zaman mesela şimdi enflasyon eğer aylık olarak %2-2,5 artıyorsa ama dövizin, yani diyelim ki sepet kurun, yani yarım euro yarım dolardan oluşan sepet kurun eğer Türk lirası karşısında %1,5 civarındaysa kaybı, o zaman sen hiçbir şekilde korunmuyorsun. İki kere daha problemli bir dönem
0: yaşıyorsun.
1: Kalkan
0: zayıflıyordu.
1: Kalkan çok ciddi şekilde zayıflıyor. Ama buna ihtiyacı olan kesimler yok mu? Var.
0: Diyor. Yüksek enflasyon dönemlerinde bu bahsettiğim dövizin korunma görevi biraz daha zayıflıyor baktığında. Eğer aynı şekilde sizin söylemiş olduğunuz
1: eğer döviz kuru tutulmuyorsa hayır.
0: Hayır. Hiç tutuluyorsa normal
1: tutuluyorsa,
0: şartlar şu anki gündemde.
1: Tutuluyorsa kalkan rolü ciddi
0: ama
1: şekilde.
0: Ama tutulmuyorsa kalkan görevini görüyor.
1: Kalkan görevi görür. Yani belli oranda korur. Hatta genellikle bu durum mesela eğer tutuluyorsa bu daha da fazla. Diyelim ki ithal ürünlere karşı bir cazibe oluşuyor.
0: Doğru.
1: Kurlar tutuluyorsa, şimdi mesela Türkiye'de yaşanan o. İthal ürünlerde ciddi bir artış var.
0: Artış var.
1: Gerçi
0: evet.
1: Son birkaç aydır orada biraz bir zayıflama var. Çünkü talepte de bir daralma, durulma olduğu için orada da bir daralma var ama yani genel itibariyle ithalat daha cazip hale geliyor. O cazip hale gelince ister istemez insanlar buraya doğru yöneliyorlar. Buradaki malları alarak kendilerini bir anlamda koruyabiliyorlar. Enflasyona karşı da koruyabiliyorlar ithal ürünleri. Ya da gidip Yunanistan'da hatta İtalya'da filan tatil yapıp sonra Türkiye'ye gelip ya Türkiye'deki otellerden çok daha ucuza oralarda kaldık, çok daha iyi yemekleri daha ucuza yedik filan diyorlar. Nereden kaynaklanıyor? Çünkü kur üzerindeki baskı ister istemez oralarda Türk lirasını daha değerli hale geliyor. Alım gücü azalmıyor, aksine artmış oluyor kurla ilgili bakarsak. Ama genel olarak Türkiye'de tabii ki alım gücünün enflasyon nedeniyle son dönemde azaldığını görüyoruz.
0: Bir tane yine buradan bakıyorum çünkü yine bir takipçimiz şöyle demiş. Birikimini bir süre dövizde tutmuş. Bir tanesi daha bir takipçimiz daha yazmış. Birikimi bir süre dövizde tuttum. Sonra da dolar yükseldi. Biraz daha bekleyeyim demiş kendisi. Ama bir noktadan sonra hem ev fiyatları hem kur birlikte yükselince aslında hedefimden uzaklaştım sürekli. Onu fark ettim diye yazmış. İşte sorular sormuş.
1: Evet.
0: Mesela bu örnekten ilerlersek.
1: Maliyetler çok patladı çünkü. Yani hala orada talep yok, kredi yok.
0: Kredide
1: çok kısıtlar olduğu için. Hani ancak işte böyle ilk evin olacak da filan gençlere dönük bir takım uygulamalar var ama onlar da yeterli değil. Yani oradaki kısıtlardan dolayı insanlar ister istemez yani işte kredi bulamadıklarından, alamadıklarından evle aralarındaki fark, yani eve ulaşma işi, özellikle gençlerin arabaya ulaşma işi, otomobile ulaşma işi giderek erteleniyor
0: maalesef.
1: İşte
0: bu takipçi
1: maalesef
0: de onu diyor. Ben dövize bir yükseliyor biraz, bekleyeyim. Yani o da öyle
1: bu uygulanan
0: yazmış.
1: Uygulanan politika devam ettiği sürece kurda ya dövizde kalmak doğru bir tavır olmaz. Çünkü zaten politikanın temeli Türk lirasını cazip hale getirmek. Türk lirasını cazip hale getirerek tasarrufa yöneltip enflasyonu baskılamak. Ama şu sıralarda dünyadaki gelişmeler vesaire filan bu çok kolay olmuyor. Jeopolitik gelişmeler de etkiliyor. Amerika'nın tavrı da etkiliyor.
0: Fed
1: yani
0: de etkiliyor.
1: Fed'in tavrı da etkiliyor. Diğer Avrupa Merkez Bankası'nın yaklaşımları da etkiliyor. Yani orada da parite farklılıkları var mesela euro ile dolar arasında. Farklılıklar görülüyor ama yine en azından orası belli bir dengede. gidebiliyor. Bir de tabii yani biraz böyle uzak bir şey olmakla beraber artık bir şey ortaya çıktı. Acaba dolar önümüzdeki dönemde yıllardır olduğu gibi özellikle 1944'teki Bretton Woods anlaşmasından sonra tam bir hakimiyet kurduğu, bütün bu döviz piyasalarına kurduğu süreç önümüzdeki 10 yıllarda da devam edecek mi? Ya da ne kadar devam edebilecek? Doların gücü ne olacak? Alımlar üzerinde, ticaret üzerinde nasıl bir seyir izlenecek? Bu çok önemli bir hale geliyor. Çünkü Çin, yani ticaret çok farklılaşmaya başladı. İster istemez para birimleri ticareti izliyorlar. Yani bundan 30 yıl önce Batı hala en önemli üreticiydi. Ama bir zaman sonra ya biz dünyadaki katma değeri büyük kısmına el koymak için entelektüel sermayeye, yazılım kodlarına, finansal araçlara kontrol edersek zaten dünyadaki katma değerin çoğunu da kontrol etmiş oluyoruz. Sanayi işi vesaire filan biraz hammallık diye bakıldı. Ama şu son 30 yılda görünen o ki ticaret de çok ciddi şekilde kaymaya başladı. Yani o üretici güçler Çin'dir, Pasifik'teki diğer ülkelerdir, Asya'daki diğer ülkeler, bunlar Brezilya bu arada, bunlar Güney Afrika vesaire. Daha üreten güçler haline geldiler. O üreten güçler şimdi yeni kendi aralarındaki ticareti arttıracak yeni para birimleri üzerine hareket etmeye çalışıyorlar.
0: Bu anlattıklarınızdan şu sonuç çıkıyor mu? Soru çıkıyor mu acaba? Şimdi bunu zaten çoğunlukla sanayici ve iş insanları ve sizler, ekonomi profesyonelleri de söylüyor. Yani Bretton Woods sistemi biraz daha zayıfladı. Bunu uzun zamandır konuşuyoruz ama. Şimdi burada o zaman şu soru çıkıyor. Hani ben dedim ya yayının başında bir kalkan olarak döviz, evet, kur riskini yönetmenin yolları dedim ya. Fakat burada bazı şeylerin de değiştiğini varsayarsak ya da değişmek üzere olduğunu varsayarsak, hı, ABD kaynaklı tartışılan doların gücü kaynaklı, o zaman işin içine bu döviz kur riskini yönetmenin yollarında başka riskleri de yönetmek ve kalkan olarak kullanmak
1: tam
0: gibi bir
1: ona...
0: şey
1: getirecektim. Evet, lafı.
0: Anlamışım demek ki.
1: Estağfurullah. Şöyle yani bu yeni dönem nedeniyle hani eskiden normal dönemde diyorsun ya mesela.
0: Normal şartlarda.
1: Yani normal şartlarda evet. İşte o normal şartlar kalmadı artık. Başka bir şartlar var. Artık serbest piyasa diye de bir şey kalmadı. Fiyat her şeyi belirler diye de bir şey kalmadı. Başka yani fiyat nihai hakemdi değil mi? Biz öyle biliyoruz. Ama şimdi öyle bir durum var mı? Karşılıklı bağımlılıklar barış getirirdi. Şimdi öyle bir durum var mı? Aksine karşılıklı bağımlılığınız fazlaysa bu sizin karşınızda ciddi şekilde silah olarak kullanılabilir hale geldi. Şimdi onun için bu daha riskler bu tarafta arttı. Eğer kalkan olarak görmek istiyorsanız bir kere sepetinizi çeşitlendirmeniz lazım. Yani sadece dolarda, sadece euroda filan olmaz. Böyle hatta yuanı, başka para birimlerini de eğer dövizle ilgili bir koruma kalkanı kendinize yapacaksanız bunlar sonuçta tercih meselesi.
0: Ülke
1: biraz
0: ülke
1: daha sepet yapabilirsiniz. Kendinizi burada koruyabilirsiniz. Yani farklılaşmaya başladı.
0: Anladım. Kur mesela riskinden ziyade başka şeylerin yatırım araçları da kullanarak aslında
1: evet,
0: sen riskini, sadece döviz değil, riskini yönetmenin kalkanı yollarını bulacaksın.
1: Kalkanı daha güçlendirebilirsin. Peki. Yatırım fonları mesela var.
0: Evet.
1: İşte senedi yatırım fonları olduğu gibi dövizle de ilgili
0: altın
1: fonlar
0: var,
1: var.
0: Değerli metaller de var. Peki döviz denildiğinde bizim aklımıza ne geliyor? İşte dolar geliyor, euro geliyor, sterlin geliyor Türkiye'de. Yani evet, dünyada da öyle gerçi.
1: İsviçre frangını unutmayalım.
0: Tabii.
1: Bir ara çok meşhurdu.
0: Bir ara çok, evet. Japon yeni de bir ara hatırlayın. Japon yeniyle.
1: Japon yeni fiziki olarak
0: yok,
1: elde
0: bir ara hatırlasanız
1: olmaz.
0: Da 15-20 sene mi oluyor? Belki daha fazla yen kredisi kullanarak ev alanlar
1: kredi
0: olmuştu.
1: Kredi kullanır doğru.
0: Yani
1: kredi
0: hayır oradan
1: fiziki
0: kaldı.
1: Olarak olmaz.
0: Tabii tabii.
1: Hani
0: yok,
1: bir de cüzdanda
0: yok,
1: ya da yastık altında
0: yeni
1: saklama
0: görmedim
1: durumu
0: ben
1: var ya.
0: Hep dolar evet, yen derim ama daha yeni görmedim yani fiziki olarak. Şimdi hep bu ilk dolar, euro ve pound geliyor ya. Bu para birimlerinin birbirleri olan ilişkileri nasıl? Bir de bunlar dışında kalan dövizler nasıl değerlendirilebilir? Değerlendirilebilir derken yatırım olarak demiyorum, yani yatırım tavsiyesi olarak demiyorum. Farklı bir felsefi açıdan soruyorum onu. Hani yuan dedik, İsviçre frangı dedik, mesela Japon yen dedik. Bunlarla peki bunların dışında kalan dövizler hakkında da dediniz ya farklı para birimleri,
1: evet,
0: farklı şeyler çıktı artık. Mesela kriptolar bile çıktı yani hani
1: doğru,
0: baktığında.
1: Doğru, bitcoinler,
0: ha,
1: şunlar
0: değil
1: bunlar
0: mi?
1: Evet.
0: Onu nasıl değerlendirirsiniz bunlar dışında kalan birbiriyle ilişkilerini ve bunlar dışında kalan
1: dövizleri? Sonuçta paranın bir takım fonksiyonları var. Bunları hangisi, yani bir ödeme aracı değil mi? Bir alışveriş aracı, hı-hı, vesaire. Yani bunlara bakmak gerekiyor. Ama aynı zamanda bir tür yatırım aracı da, yani para yatır, yani bir yere yatırıyorsan, mesela üretime yatırıyorsan, bir eve yatırıyorsan, bu fonksiyonu da olan bir şey. Bunu sağlayan her şey aslında para gibi kabul görebilir. Burada yıllar yılı dolar en güçlü olanı temsil ettiği için büyük ölçüde ve en kolay değiştirilebilir olanı. Çünkü o değiş tokuşun da kolay yapılabilmesi lazım. Sen nereye gidersen git dolarla bir işlem yapabilirsin, bir şey satın alabilirsin. Ama şimdi yani felsefi boyut deyince felsefi boyutunu bilmiyorum ama
0: ya şu tarafı yatırım
1: arka planı
0: evet,
1: şöyle.
0: Ya kalan dövizler nasıl değerlendirilmeli derken oradaki sorum
1: hangi dövizleri
0: alalım satalım değil.
1: Yok yok tamam,
0: kalan dövizlerin birbirleriyle yani ilişkiler açısından.
1: İlişkiler açısından.
0: Felsefeden kastım o kelime geldi aklıma onu söyleyeyim.
1: Tamam ben de onu tam söyleyeceğim. 2000 yılında bakıyorum Çin'in ABD, Avrupa ve Japonya'ya olan ihracatı toplam ihracatının %55'i. Şimdi bu 35'in altına indi. Kendisinin kuşak yol dediği işte bizim gibi ülkelerle olan ticareti 2000 yılında %15 iken şimdi %45'e çıktı. Yani dünyada ticaret şekil değiştiriyor. Ticaret şekil değiştirince en son Hürmüz'de ne görüyoruz? İki şey görüyoruz. Bir, Hürmüz Boğazı kapandığında petrol ne olacak filan dendiğinde dolara koşuyorlar. Hı hı. İkincisi diyorlar ki yuanla da alım satım yapılabilir. Evet. Değil mi? Şimdi İran bunu söylüyor. Boşver İran'ı, İran hadi Çin'in müttefiki ya da öyle olmak durumunda diyelim. Birleşik Arap Emirlikleri de yuanla da biz petrol alıp satabiliriz dedi. Yani ticaretin yapısı değiştikçe tabii ki bazı ülkelerin para birimleri ön plana çıkmaya başlıyor ve onların ticaretteki ağırlıkları artıyor. Ticaretteki ağırlıkları arttıkça döviz piyasalarındaki işlemlerdeki ağırlıkları da artacaktır. Mesela şu sıralarda böyle önde gelen aklı fikrine güvenilebilecek finansal danışmanlar yuanla borçlanmayı da ön plana çıkarmaya başladı. Çünkü Çin enflasyon değil, aksine enflasyonu onun da kendi sorunları var. Orada da devlet illaki büyük ölçekli yatırım yapacaksın, büyük ölçekli üretim yapacaksın, maliyetlerini düşüreceksin falan gibi baskıladığından dolayı Çin'de çok ciddi bir üretim kapasitesi var. O üretim kapasitesini işletebilmek için diğer ülkelerin üretim kapasitesine sürekli baskıda bulunuyor. Bunun için bunu da ama kendi mallarını satmak için de devreye kendi finans sistemini koymaya başladı. Ben seni kredilendireyim. Şu anda bana verme. Ama ne oluyor?
0: Oyunun onun kuralları değişiyor.
1: Oyunun kuralları yani değişiyor aynen. Ve yuan'ın şeyi artmaya başlıyor.
0: Tam oradan
1: etkisi.
0: Siz konuşurken şimdi hani bir kalkan olarak döviz diyoruz. Döviz deyince bizim kafamız hep dolar eşittir oluyordu
1: evet,
0: ya. Demek ki artık
1: lazım.
0: Bu değişti.
1: Tabii.
0: Değişiyor. Yani bunun içine yuan'ı koyarsın ne bileyim. Yani dövizi sadece dolar olarak hadi biz öyle düşündüğümüz için sizin anlattıklarınızdan başka para birimlerinde aslında kendini kalkan olarak kullanabileceğin bir duruma doğru dünya evriliyor gibi gözüküyor şimdilik yani.
1: Evet, sepet yaparsan, çeşitlendirirsen sepetini
0: zaman
1: o kalkanı güçlendirme imkanı var.
0: Peki günlük hayatta kur riskini yönetmek dediğimiz şeyi bir örneklendirirsek nasıl bir örnek veririz? Günlük
1: yani,
0: hayat için yani kur riskini
1: riski,
0: yönetmek.
1: Vallahi şirketler için bu çok önemli bir konu. Dediğim gibi eğer ihracat yapıyorsan, ithalat yapıyorsan burayı her an takip etmek zorundasın. Hatta petrol fiyatlarını bile takip etmek zorundasın. Çünkü petroldeki gelişmeler artık doları mesela çok ciddi etkiliyor. Euro'yu çok ciddi etkiliyor.
0: Bütün hepsini etkiliyor. Bütün borsaları da etkiliyor.
1: Etkiliyor ama mesela Euro'yu falan oralarda mesela Çin tutmuş 1,2 milyar tonluk kendisine şey yapmış, depo yapmış petrolden. Onu daha az etkiliyor.
0: Ha doğru.
1: Ama öbür yapmadıysan seni daha fazla etkiliyor gibi. Türkiye fazla etkilenmedi bu arada. Yani o da önemli bir konu. Ama tabii ki fiyatlar buralarda kalırsa. Mesela bu sene enerji faturamız 50 milyar değil, 55 milyar değil, 75 milyar dolarda gelme ihtimali var.
0: Evet.
1: Hani baktığın zaman. Bunlar da etkili oluyor. Eğer bir şey, elindeki bir şey azalıyorsa onun fiyatı ister istemez artıyor. Sen ne kadar farklı bir politika uygulasan bile bir yerden sonra dolar matbaan ya da başka bir döviz matbaan olmadığı için ister istemez onların o baskısına dayanman zorlaşıyor.
0: Peki şöyle bir örnek verebilir miyim? Siz konuşurken o da geldi aklıma. Hani günlük hayatta kur riskini yönetmek derken diyelim ben evleneceğim. Ki evliyim aslında ama diyelim ikinci evi.
1: O kadar döviz krizi.
0: Kriz değil. Peki. Şöyle evli esprisine söyledim. Ben bir şey yapıyorum. Mesela herhangi bir hadi evleneyim diyorum mesela. Onun için de bir borçlanacağım. Ve gidiyorum halamdan dayımdan döviz alıyorum. Şimdi acaba nasıl yönetilirden kastım? Evet. Çok bireysel, çok basit örnek olarak. Şimdi benim ne yapmam lazım o zaman? Çünkü borcu öyle almış.
1: Türk
0: nasıl
1: lirası
0: yöneteceğim
1: kazanıyorsan
0: ben?
1: Türk lirası borçlan.
0: Yani bu riski nasıl yöneteceğim?
1: Bu riski böyle yöneteceksin. Eğer
0: hangi para biriminden borçlanıyorsan o para biriminde devam.
1: Ne kazanıyorsan oradan
0: bu şekilde yönetebileceksin.
1: Tabii çünkü öyle ödeyebilirsin. Döviz kazanmıyorsan, dövizde bir patlama, çatlama diye ifade ettiğimiz bir devalüasyon ya da bir hızlı artış olursa onu yönetemezsin.
0: Şu açıdan mahcup dedim olursun. Tamamen. Hani aldım bir döviz, yuan aldım halamdan borç. Evet. Para kazanıyorum ama onu dedim ki
1: halamdan
0: yuana geçtim.
1: Halamdan borç. Peki yapacağım. Güzel oldu.
0: Halam için ne diyormuş? Espri bir yana. Yani biraz uçuk bir örnek olsun diye söylüyorum. Yuan aldım ben. Fakat ona dedim ki bir sene sonra ödeyeceğim senin borçunu. Hı-hı. Fakat bu arada ben kendi yerel para biriminden paramı kazanıyorum.
1: Tamam.
0: Dolayısıyla yuanla ilgili bir kendimi yönetmeye olmam lazım bir yıl içerisinde. Burada nasıl yöneteceğim kur riskini kendimi? Yani çok uçuk bir örnek verdim.
1: Yok hayır, hiç uçuk bir örnek yuan değil. Bunu değil, yapıyor yuan. İnsanlar. Hı. Yani yuanda olur bu euro. Mesela örnek. 2024 Sterling. Yılında euro borçlanmış olsaydın herkese göre çok daha az para ödeyecektin. Çünkü Türk lirası karşısındaki şeyi
0: artışı
1: değer artışı %12 oldu. Halbuki o sene enflasyon 44 oldu.
0: Hmm. Yani bunları da iyi okuman gerekiyor.
1: Bunları da iyi okuman lazım. O politikaların devam edip etmeyeceğini görmen lazım. Mesela rezervleri takip etmen lazım. Bunun elinde yeterince rezerv var mı?
0: Hmm. Tecrübe, deneyim ya da haber akışına bakarak sen kendi riskini bu şekilde yönetirsin gibi diyeyim. Ha, hiçbir yani, şey kolay değil biliyorum da hani.
1: Mutlaka o tecrübelere bakmak gerekir. İlk takip etmek gerekir ama şu anda öyle bir dönemdeyiz ki bir tür yani nasıl diyelim böyle film arası gibi tarihin bir şeyi bir ara verdiği bir dönem. Bir paradigma değişikliğinin yaşandığı bir dönem. Oyunun kuralları değişiyor az önce söylediğin gibi. Bu süreçlerde her şey çok hızlı değişebiliyor. Büyük oynaklıklar yaşanabiliyor. Onun için yine en iyisi hangi para birimiyle kazanıyorsan bireyler için söylüyorum. Onun üzerinden devam etmek daha doğru. Ama söylediğin şeyler yapılamaz mı? Yapılabilir. Yapıldı mı KKM döneminde? %35 civarında
0: evet.
1: Dolara faiz verdik. Dünyada böyle bir şey yok. Dolara niye faiz verdik? Bozdur dolarını getir.
0: TL'ye
1: sana evet TL'ne faiz veriyorum dedin
0: döviz
1: ama.
0: Döviz rezervlerini arttırmak için tabii bitirdik.
1: Yapıldı ama evet. O oldu da. Yani çok ciddi bir yere geldi.
0: Peki şimdi döviz piyasasında yani daha doğrusu piyasalarda en sık yapılan hatalar duygusal nedenlerden bir bilgi eksikliği nedenlerinden meydana geliyor. Tecrübelerinize göre, etrafınızdaki insanlara göre. Yani şöyle siz çok uzun zamandır ekonomi gazetecisiniz evet. Çünkü mutlaka bir sürü etrafınıza görmüşsünüzdür. Evet. Bu duygusal nedenlerle mi oluyor bu hatalar?
1: Bence hepsinin
0: yoksa bilgi eksikliği mi?
1: Bence finansal okuryazarlık eksikliği de var. Ama ben Türkiye'de finansal okuryazarlık eksikliğinin çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü halkımız, vatandaş genellikle yaptığı işlerde haklı çıkıyor. Yapma desen de haklı çıkıyor. Yani uzun vadede mutlaka o haklı çıkıyor. Bunun çok defa örneklerine rastladık. Onun için bir sağduyu var.
0: Hı.
1: Zaten ekonominin de çok önemli bir bölümü aslında sağduyudur. Ekonomi ekonomistlere bırakılmaz denmesinin ardındaki şey de budur. Yani sağduyuyla hareket edebilmek lazım. Tecrübeleri iyi özümsemek lazım ama tabii ki bilgi de gerekli. Yani bilgisiz karar olmuyor çünkü. Doğru bilgi ama çok önemli. Eğer spekülatif işlerle yerlerde, merkezlerden üretilen bilgilerle karşı karşıyaysan, biz bunu rastlıyoruz. Bazen bunu bizim bazı meslektaşlarımız da yapıyor. Yani YouTube'da başka bir yerlerde çıkıyorlar. Şöyle olacak, böyle olacak. Niye olacak? Olma ihtimali yok. İşte şu anda bir politika izleniyor.
0: Evet.
1: O politikanın da bir arkasında bir ciddi döviz rezervi var. Bu şu anda olmaz. Bir zaman sonra olabilir.
0: O zaman ama süzerek alacaksın bilgiyi de.
1: Süzerek almak lazım. İyi, o sağduyu orada çok önemli.
0: Peki
1: diyelim.
0: Dövizle aceleyle hareket etmek, planla hareket etmek arasında fark ne? Bu fark nasıl ihtiyaç sonuçları? Mesela bir hadise yaşandı. Bekliyorsun, planla hareket
1: evet.
0: ediyorsun veya birden panikliyorsun hemen bir icraata geçiyorsun. Herhangi bir aksiyon alıyorsun.
1: Vallahi ben şöyle düşünüyorum.
0: Planlı mı daha?
1: Ya bunun
0: yani
1: tersi
0: fark ne?
1: Genellikle daha çok söylenir ama. Ya şimdi böylesi kriz dönemlerinde plan olmaz ki, işlemez.
0: Hmm.
1: Aceleci olmadan acele etmek lazım. Ya aceleci böyle panik içinde hareket etmeden.
0: Sakin, sağduyulu yine.
1: Acele de etmek lazım çünkü çok rahatlıkla gol yeme ihtimalinde yüksek. Hani baktığın zaman. Onun için yani bir an belki durup bakmak, değerlendirmek gerekir. Ama bunu da çok uzatmamak lazım. Çünkü genellikle bir dalga gelir. O ilk dalga işaret verir. Eğer krize doğru gidecekse ikinci dalga daha yüksek bir yerden, ya daha yükselerek gelir. Genelde yaşadığımız şey bu. Ama bugüne kadar hiçbir gelişkin bilgisayar modeli de dahil, hiçbir yazılım dahil insan duygusunu yöneten, insan davranışlarını yöneten ve ölçebilen hiçbir şey çıkmadı. Biraz siyasi gelişmelere bağlı olabiliyor. Biraz insanların hayatla ilgili tavırlarına bağlı olabiliyor. Mesela ben gençlerle daha benim yaşımdaki insanlar arasında da ciddi farkların oluşmaya başladığını görüyorum tavır olarak da. Onlar mesela bu kadar döviz kalkanı vesaire filan gibi konularla bakmıyorlar. Yani bizim kuşak, o boomer kuşağı filan daha bunlarla ilgili, ama daha yeni kuşak diyelim çok bunlarla ilgili değil. Onlar kalkanlarını başka yerde oluşturuyorlar. Mesela fazla ev almakla, araba almakla çok ilgilenmiyorlar. Nasıl olsa oralara ulaşamayacağım diye. Gidip işte bir takım kendilerini keyif verecek harcamalar yaparak, bu kahve içmek de olabilir, başka bir şey de olabilir. Ben gençlerin mesela Kapalı Çarşı'yı da gözlemliyorum. Öyle gelip orada hareket, eskiden çok ciddi yoğunluklar olurdu o sokaklarda. O ne olacak vesaire filan diye. Şimdi böyle bir yoğunluk yok. Ama döviz bürolarında da yoğunluk yok ve daha çok işlem yapanlar diyelim hani 45 yaşının üstü gibi. Hani
0: bizler.
1: Çok gençler.
0: Evet.
1: Yok sen öyle odalara gelmemişsin.
0: Herkes biliyor için merak etmeyin. Yani, yani gençler
1: evet,
0: arasında da nesiller arasında da paradigmalar değişiyor.
1: Evet.
0: Orada da hani dediniz ya bir şeyler değişiyor, bir reklam
1: doğru.
0: Arası gibi. Nesiller arasında demek ki.
1: Reklam arası değil, film arası.
0: Film
1: gibi.
0: Arası özür dilerim. Evet. Film arası gibi
1: reklam
0: gençlerde
1: arası
0: de aynı şekilde. Peki dövize bakarken insanların en çok kaçırdığı şey ne sizce? Yani mesela döviz hareketlerine bakıyor. Dolar olur, euro olur, sterlin olur. Bilmiyorum, o yuan olur dediğiniz gibi. Brezilya reali olur. Ona bakarken ya da izlerken en çok gözünden ne kaçırıyor mesela? Şunu demek istiyorum. Açayım biraz daha soruyu. Evet. Gündemindeki gelişmeler ya da gelecekte beklentiler ya da geçmişteki tarihte yaşananlar. Bunun hangisini daha çok gözden kaçırıyor insanlar? Size
1: bence
0: göre.
1: Hepsini gözden kaçırıyorlar. Çünkü doğru düzgün hiçbir şeyi izlemiyorlar. Daha çok bir tür sürü psikolojisiyle hareket ediyoruz genellikle. Ama bu da işe yarıyor. Çünkü ne oluyor? Çok geniş kitleler aynı şekilde davranmaya, birbirinden etkilenerek başlayınca o bir anlamda kehanetin kendini doğrulaması gibi oraya doğru gidiyor piyasalarda. Yani şimdi mesela piyasalar çoğu zaman iyimserlik satın alıyorlar,
0: evet.
1: Değil mi? Onu fiyatlıyorlar. Ya gerçek duruma bakıyorsun, hiç öyle bir durum değil. Şimdi İran'la Amerika arasında hiçbir konuda, hiçbir temel konuda uzlaşma yok. Ama bütün piyasalar hala burada sanki bir anlaşma oldu olacak, yani şimdi imzala, onu fiyatlıyorlar, onu satın alıyorlar. Yani çünkü böyle olması gerektiği düşüncesi insanlara yayılıyor. Tabii ki bunun bir takım kanaat önderleri var, bir takım ajanları var. Yani onların etkileriyle de bu böyle yaygınlaşıyor.
0: O i̇şte zaman riski biraz daha olayda. İyi yönetebilip kalkan ya da korunma aracı psikolojisine biraz daha girmiş olabilir insanımız. Biraz da gençlerin de belki yeni neslinde alakası vardır bunun, alttan gelenlerinde. Bizim yaşadığımız dönemlerdeki aynı tecrübeleri sahip olmadıkları için onların kafası başka ilerliyor.
1: Hiçbir şey homojen değil.
0: Aynen.
1: Yani o ki onun içerisinde de dolarla, bitcoinle,
0: evet.
1: Kriptolarla ilgilenen geniş kesimler var.
0: Tabii.
1: Evet, onlar mesela oralarla daha ilgileniyorlar. Yani bir dövize doğrudan bir yatırım yerine, o da aslında bir tür döviz yatırımı sayılır. Altın da bir tür döviz yatırımı
0: korunma
1: sayılır.
0: Sayılır.
1: Tabii.
0: Her şey.
1: Altın bizde çıkıyor ama büyük ölçüde hani biz hala ithal ederek ona döviz ödediğimize göre o da bir tür döviz yatırımı sayılır. Zaten dünyada da öyle belirleniyor.
0: Bu podcastler, yatırım odaklı podcastlerde çok değerli konukları ağırlıyoruz sizler gibi. Hep gözlemlediğim bir şey var. Eski ezberler ekonomide bozuluyor.
1: Doğru.
0: Yeni paradigmalar
1: doğru.
0: Ortaya çıkıyor. Biz eski bilgilerimizle yeni yorumlarken farklı açıdan görmeye çalışıyoruz. Ben onu anlıyorum.
1: Evet,
0: yani burada yaptığım bütün bölümlerde o çıkıyor.
1: Evet.
0: Peki bu dinleyici bu bölümde dinlediği zaman en çok neyi aklında tutar? Ne en çok dikkatini çeker şu konuştuklarımız konuda? Çinli
1: bence,
0: hala mı?
1: Yok. Bence şöyle, ya bu ne hangi para birimiyle kazanıyorsan o para birimiyle hayattaki ilişkilerini ayarla, borcunu vesairesi filan. Bu önemli bir konu ama hani bu akılda kalır mı? Yoksa insanlar gene ya ne zaman bu kurlar patlar? Çünkü bunun üzerinde büyük bir baskı oluşmadı mı? Sorusunun cevabına daha çok odaklanırlar. Oraya ilişkin de yani sanki burada döviz rezervini hala Merkez Bankası'nın döviz rezervini takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki dünyadaki gelişmeleri de çünkü bir noktadan sonra orası yani dövizin kaynağı dışarısı olduğuna dolar göre neyse euroysa Avrupa oradaki gelişmeleri de izlemek önemlidir diye vurgulamaya çalıştık. Ama bunu da sadece dolar ve euro ile bırakmayın. Başka para birimlerine de bakın.
0: Bakarken de o ülkelerin de haberlerine de bakmaktan.
1: O ülkelerin ne yaptığını da iyi izlemek lazım. Japonya'da 75 milyar dolarlık paket açıkladı şimdi. Şimdi ne yapıyor? Bir yerleri destekleyebilmek için kendi elindeki dolara bağlı bir takım tahvilleri satıyor. İçeriye bunu destek yapmaya çalışıyor. Doları satmaya çalışınca Japonya gibi dünya ekonomisi içerisinde %5 gibi bir paya sahip bir ülke o zaman doların değeri üzerinde çeşitli etkilerde bulunuyor. Değil mi? Yani bunu da takip edebilmek lazım ama bu biraz da profesyonellik gerektiriyor. O açıdan eğer illa ben yabancı paralar üzerine bir yatırım yapmak, ya burayı bir kalkan olarak işte kullanmak istiyorum diyorsanız daha profesyonellerin yönettiği bir böyle aceleci davranma karşısında daha az panik yapacak ve bunu daha doğru yönetebilecek kurumlardan faydalanmak daha doğru bir şey olabilir.
0: Çok teşekkür ediyorum Hakan Güldağ. Sağ olun.
1: Davet için ben teşekkür ediyorum.
0: Kolay bir şeyden geçmiyor dünya ekonomik açıdan. Biz de öğrenerek devam ediyoruz yolumuza. Hala öğreneceğimiz çok şey var öyle görünüyor.
1: Başka da şansımız yok zaten.
0: Yok, doğru hakikaten.
1: Dükkanı kilit gidecek halimiz yok. Öğreneceğiz.
0: Çok teşekkürler tekrardan. Evet, bir yatırım odaklı podcast'in de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: hayatta kal. Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
3: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış halidir. Örneğin yıllık %50 faiz dendiğinde bu brüt orandır. Ama siz bu %50'nin tamamını alamazsınız. Çünkü devlet stopaj keser. Net getiri stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1. Brüt faiz kaç? 2. Stopaj sonrası net oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal. Odeya.
4: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
5: Harçlık Yönetimi 101. Çocuğunuza bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yolları. Bugünkü sesli makalemizde harçlık yönetimiyle çocuklara bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yollarından bahsediyoruz. Her çocuk eline geçen harçlığı hemen harcamak ister. Oysa harçlıkla atılan küçük adımlar gelecekteki bütçe alışkanlıklarının temelini oluşturur. Harçlık yönetimi çocuğunuza hem özgüven hem de güçlü bir finansal bilinç kazandırır. Para yönetimi ise yalnızca matematiksel bir beceri değil, hayat boyu sürecek bir alışkanlıktır. Peki bu alışkanlıkları desteklemek için hangi yöntemlerden yararlanabilirsiniz? En pratik yöntemlerden biri harçlığını 3'e böl, harca, biriktir, paylaş yöntemidir. Harcayacakları bölüm günlük keyifleri için, biriktirecekleri bölüm hedefleri için, paylaşacakları bölüm ise yardımlaşma duygusunu pekiştirmek için kullanılabilir. Küçük kavanozlar ya da renkli kutularla bu 3 bölümü görselleştirmek, para yönetimini çocuklar için somut ve eğlenceli bir oyuna dönüştürebilir. Bir diğer önemli yöntem de hedef belirlemek. Küçük bir oyuncak, sevdiği bir kitap ya da ileride istediği bir bisiklet. Harçlığından biriktirerek hedefe yaklaşmak, sabretmeyi ve planlı davranmayı öğretir. Böylece bütçe yapmak, kısıtlama değil, hayallere giden bir yol olarak görülür. Ailece yapılan planlarda süreci güçlendiren önemli bir yöntemdir. Haftalık ya da aylık basit bir bütçe tablosunu birlikte hazırlamak, sorumluluk duygusunu arttırır. paranın değerini anlamayı kolaylaştırır. Tasarrufu eğlenceli hale getirmek ise sürecin devamlılığı için çok önemlidir. Çocuklar için çoğu zaman sıkıcı bir kavram olan tasarruf, doğru yöntemlerle keyifli bir oyuna dönüştürülebilir. Örneğin şeffaf bir kumbara kullanarak çocuğunuzun biriktirdiklerinin zamanla arttığını görmesini sağlayabilirsiniz. Bu çocuklar için güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Bu motivasyonu biriktirdiğin parayla istediğin oyuncağı alabileceksin gibi hedefler ve küçük ödüllerle destekleyebilirsiniz. Böylece tasarruf yapmak yalnızca para biriktirmekten çıkıp keyifli bir başarı hikayesine dönüşür. Sonuç olarak harçlık yönetimi çocuklara yalnızca parayı değil, sabrı, plan yapmayı ve hedef koymayı da öğretir. Finansal okuryazarlığın temelleri çocuklukta atıldığında çok daha güçlü ve kalıcı olur. Kendi finansal okuryazarlığınızı güçlendirmek için de Odea Radyo'da buluşmaya devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Odea Radyo.
6: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
0: Odea Radyo.
1: Yatırımın Sesi programı Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
7: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz yatırımcı profilleri ve onların yaklaşımları ve biraz da finansal kararlarımızı neler etkiliyor. Böyle genel bir aslında yine yatırım odaklı bir bölüm olacak. Burada genel olarak neler bizim kararlarımızı etkiliyor, nelere göre daha çok yatırım tercihlerimizi yapıyoruz ve biraz onlara değineceğim. Şimdi daha önceki bölümlerde tabii konuştuğumuz gibi biraz bunlar da birbirine aslında biraz bağlantılı. Yani risk profilleri, yatırım beklentileri, hayat planlaması, bütçeleme. Aslında hepsi birbirine zaten ilişkili konular. Hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Burada da tabii yatırım kararlarını neler etkiliyor? Nasıl bir profille yaklaşıyoruz? Burada şimdi genel olarak daha önceki de konuştuğumuz gibi bir portföy çeşitlendirmesi, risk çeşitlendirmesi yapmak konusu bir en önemli konu, ama diğer konuda bir de beklentilerimiz nedir? Profiller. Şimdi profil derken tabii herkesin risk algısı, kayba toleransı farklı oluyor. Ondan dolayı da işte kimi yatırımcı profili biraz daha güvenli tarafta, yani kayıp riski daha az olan, getirisi daha belirgin olan enstrümanlara yatırım yaparak en azından yatırımımı enflasyona karşı belli oranda koruyayım. Hatta belki reel anlamda da biraz getiri sağlayayım, enflasyon üzerinde bir getiri sağlayayım ama çok da risk almayayım algısıyla bu yatırımları yapabiliyor. İşte bu bahsettiğimiz yatırımcı profilleri biraz daha dediğimiz gibi risk almayı sevmeyen, risk toleransı daha düşük olan müşteri profilleri. Tabii şimdi her kişinin karakterine, işte gelirine, birikimlerine göre bu değişmekle birlikte genel olarak bir de tabii belli profiller oluyor. O da işte hep konuştuğumuz mesela yaş faktörü en önemli konu. İşte genç yaştaki yatırımcı profilleri biraz daha risk alabiliyorlar çünkü hem yaş itibariyle daha bu risk toleransları yüksek olabiliyor, hem de olası kayıpları yerine koymak için önlerinde daha uzun zaman alıyor gelir açısından. Biraz daha tabii emekli yatırımcı profiline döndüğümüzde, yaşları daha yüksek profile döndüğümüzde biraz daha güvenli liman tarafında kalmak istiyorlar. Haliyle yaş olarak daha az risk alarak risk toleransları daha düşük oluyor. Olası kayıplarda yerine geri koymak daha az oluyor çünkü artık aktif iş hayatında olmayan, aktif belki geliri olmayan bir profil oluyor. Sadece emekli maaşıyla hayatını ikame ettirmeye çalışan profiller oluyor. O yüzden de açıkçası çok da büyük kayıplara maruz kalmak istemiyorlar. Çünkü olası kayıpları dediğimiz gibi yerine koymak için hayatlarında öyle aktif bir gelir bulunmadığında. O yüzden yaş önemli bir faktör oluyor. Ama onun dışında bir yandan da tabii işte geliri daha yüksek olup da yatırıma daha fazla para ayırabilen yatırımcı profilleri daha risk alabiliyorlar. Geliri daha düşük olup da yatırım birikimleri daha düşük olanlar daha düşük risk toleransında oluyor. Çünkü o kaybı çok tolere edemeyecekler. Çünkü birikim daha az olduğundan dolayı. Bunların hepsi aslında bir faktör. Bir yandan da dediğimiz gibi karakter de kimi yatırımcı daha çok risk almayı seviyor. Daha yüksek getiriler alayım. Çünkü getiri ve risk birbiriyle doğru orantılı. Ne kadar çok risk alınırsa o kadar büyük kazançlar ya da kayıplar olabiliyor. Ve bazı profillerde ki dediğimiz gibi bu risk daha heyecanlı, daha riski seven, daha belki burada birikimi fazla, yaşı daha genç olan yatırımcı profilleri daha büyük risk alayım ki daha büyük kazanç sağlayayım. Yani daha büyük reel getiriler alayım. alayım, enflasyon üzerinde de bir getiri alayım, daha hızlı birikimlerimi arttırayım, işte daha işte çabuk zengin olayım, daha hızlı bu gelirle beraber, bu kazançla beraber daha istediğim yatırımları, işte bu işte ev almak olsun, araba almak olsun gibi bu alımları daha hızlı yapabileyim diye daha çok risk alabiliniyor. Tabii daha çok risk almak daha büyük getiri olacak anlamına gelmiyor. Daha da büyük kayıplar da olabiliyor ama tabii daha güvenli yatırım yapanların getiri range'i, aralığı biraz daha daralıyor. Biraz daha enflasyona yakın, işte mevduata yakın, enflasyon belki biraz üzerinde ya da enflasyon oranında bir getiri sağlamış oluyor. Ama günün sonunda dediğimiz gibi bu biraz daha yaş, profil, beklenti, gelir, birikimle doğru orantılı. Şimdi tabii bu beklentilerle beraber yatırım çeşitliliği de, portföy de değişiyor. İşte daha dediğimiz gibi güvenli yatırım yapmak isteyenler, daha kayba toleransı az olan yatırımcı profilleri daha çok işte likit muadili, mevduat gibi daha güvenli enstrümanlara gidiyorlar. Ne kazanacakları belli, kayıp riski daha düşük oluyor. İşte mevduattan neredeyse sıfır diyebiliriz. Bir aylık mevduat bağlandığında örneğin bir ay sonra ne bir faiz kazanacağını yatırımcılar biliyor. Bilerek bunu bağlıyorlar. Riski de sıfır, neredeyse sıfır diyebiliriz. Burada mevduat gibi daha güvenli enstrümanlara gidiyor. Ya da mevduat benzeri, muadil, işte para piyasası fonları olsun, likit fonlar olsun gibi ya da işte tahvil bono, fix income dediğimiz enstrümanlara, ki onlarda da tabii faiz oynaklığıyla kazanç kayıp riski olabiliyor. Ama en azından işte vadesine kadar beklendiğinde diyelim bir tahvilin vade sonunda ne alacağını biliniyor. Tabii mevduata, likit fonlara göre daha yüksek bir riski oluyor. Bir kredi riski var, bir de faiz riski var ama tabii bir hisseyle kıyaslandığında haliyle tahvil biraz daha güvenli oluyor. Daha bu risk toleransı yüksek olanlar, biraz daha hızlı bu kazancı yapmak isteyen daha yüksek riskli enstrümanlara gidebiliyorlar. İşte en başta hisseler, borsa, hisse haliyle yüksek risk içeren finansal enstrümanlar, işte altın, gümüş gibi emtia tarafına gidilebiliyor ki orada özellikle son dönemde ne kadar oynaklık olduğunu görüyoruz. Yani orada hep bir altını güvenli liman enstrümanı olarak konumlandırıyoruz ama son dönemlerde, yani son belki bir yılı aldığımızda altın da güvenli liman özelliği, enstrüman özelliği sorgulanmaya başladı. İşte hep denirdi işte savaş olduğunda altın değerlenir. Savaş gibi ortamlarda, jeopolitik riskler olduğunda altın güvenli liman enstrümanı derdik. Ama işte bu Amerika-İran savaşında gördüğümüz konu mesela bu geçerli olmadı. Tabii bunun sebepleri var. Daha önceki programlarda konuşmuştuk. Niye bu savaşa rağmen altın yükselmedi, tam tersine düştü? Bunları daha önceki programda konuşmuştuk. O zaman bu programda değinmeyeceğim. Onda kendi özgü sebepleri var ama hani genelde gelir geçer hep konuştuğumuzda altın savaşı sever, jeopolitik riskler de artar konusu bu savaşta karşılık bulmadı ve tam tersi işte savaş başladığından beri altın ciddi bir düşüş sergiledi. Savaş öncesi ons fiyatı 5000 dolarların üzerine ciddi şekilde gelmişken şimdi geldiğimiz noktada 4000 dolar seviyesine kadar geri gelmiş bir altın görüyoruz. Gümüş gibi ya da gümüşgiller gibi, platin, paladyum gibi emtia grubu ise çok daha sert bir oynaklığa maruz kalıyor. İşte savaş öncesi 120 dolarlara geçtiğini görmüştük gümüşün ons fiyatının. Şimdi geldiğimiz noktada 60 dolarlara kadar gelmiş durumda. Burada ciddi anlamda bir değer kaybı yaşadı. Biraz daha işte bu risk toleransı olan, toleransı yüksek olan yatırımcılar işte emtia tarafına yönelebiliyor. Dediğim gibi hisse, borsa tarafına yönelebiliyor. Çok daha risk profili daha da üst seviyeye gittiğinde işte kriptolara konuşuyoruz. Yani kripto gerçekten zaten konvansiyonel bir finansal enstrüman değil. Oradaki özellikle mesela Bitcoin ya da altcoin'ler, bu tarafta kripto tarafını takip eden yatırımcılar zaten anlıyordur. Çok ciddi bir fiyat hareketine maruz kalınıyor. Yani oradaki risk çok yüksek bir risk. Daha da bu riski almak isteyenler o enstrümanlara doğru yatırım da yapabiliyorlar. Ama günün sonunda dediğim gibi işte programın başında burada biraz daha burada ne bekleniyor, nasıl bir amaçla bu yatırım yapılıyor, işte yaş, gelir, birikim gibi tüm faktörler bu kararlara etkili oluyor. Burada tabii bu yatırımı yaparken bir aslında kendinizin nasıl bir profilde olduğunuzu bilmeniz lazım. Yani ne kadar risk toleransınız var, ne amaçla bu yatırımı yapıyorsunuz? Yani enflasyon karşısında reel olarak yatırımlarınızı mı korumak istiyorsunuz? Yoksa yok, ben gerçekten de burada bu enflasyon üzerinde belirgin bir reel faiz kazanayım, birikimlerimi reel anlamda da arttırayım amaçlı yatırım yapılıyorsa işte daha riskli enstrümanlara gidilebiliyor. Ama bir tabii burada bu getiri beklentisi, yatırım amacı, neye göre yatırım yapılıyor bilmekle beraber işin diğer bir yanında risk tarafını tabii dikkate almak lazım. Bahsettiğim gibi yani sonuçta getiri risk birbiriyle ilişkili. Burada bu risk, bu yüksek getiri sağlamak isteyen yatırımcılar reel anlamda daha yüksek riske maruz kaldıkları için işler beklentilerin dışında seyrettiğinde de tam tersi bu sefer bırakın reel anlamda getiri sağlamayı, ciddi anlamda kayıplara da maruz kalabiliyorlar. O yüzden hani bir yandan bu kendinizi bilmeniz, risk toleransınızı bilmeniz, ne amaçlı bu yatırımı yapıyorsunuz bunu bilmeniz önemliyken bir yandan da bunun riskini de kontrol etmeniz lazım. Ne gibi bu yatırım yaparken nasıl risklere maruz kalıyorsunuz ve nasıl sonuçlar doğurabilir? Bu da önemli. Günün sonunda bu çok karşılaştığımız bir yatırım hatalarından biri oluyor. Bazı yatırımcılar sadece bu işin getiri tarafına odaklanıyorlar ama risk tarafına hiç odaklanmıyorlar. Öyle bir durumda da ben biraz daha yüksek getiri sağlayayım, reel anlamda birikimlerimi arttırayım derken tam tersi eldekinden de olabiliyorlar. O yüzden riske de çok ciddi anlamda dikkatli okumamız gerekiyor. Tabii herkes bu finansal okuryazarlıkta olmayabiliyor. Herkes piyasayı bu kadar yakından takip edemeyebiliyor. Bu bahsettiğim işte getiri risk gibi konuları herkes bu şekilde analiz edemeyebiliyor. Çünkü herkesin finansal okuryazarlığı haliyle farklılaşabiliyor. Kimi finansal okuryazarlığı yüksek odaklanmıyorlar. Öyle bir durumda da ben biraz daha yüksek getiri sağlayayım, reel anlamda birikimlerimi arttırayım derken tam tersi eldekinden de olabiliyorlar. O yüzden riske de çok ciddi anlamda dikkatli okumamız gerekiyor. Tabii herkes bu finansal okuryazarlıkta olmayabiliyor. Herkes piyasayı bu kadar yakından takip edemeyebiliyor. Bu bahsettiğim işte getiri risk gibi konuları herkes bu şekilde analiz edemeyebiliyor. Çünkü

gerekiyor, ya buradan bir danışmanlık almak gibi, ya da bu yönetimi, portföy yönetimini profesyonellere bırakmak gibi. Ki burada daha önce hep verdiğimiz örnekler, mesela fonlar burada iyi bir örnek olarak çıkıyor. Fonlar profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetildiği için burada hem çeşitlendirmeyi hem takibi yapıyorlar. Aslında sizin adınıza bu fonlar üzerinden bu yatırımları yapmış oluyorlar. Belki bu finans okuryazarlığı çok yüksek olmayan, piyasayı çok iyi, bu bahsettiğim getiri risk konularını çok iyi takip edemeyen ya da piyasaları bu kadar yakından takip edemeyen yatırımcılar da biraz belki bunu da fonlar üzerinden de bu yatırımları düşünebilirler. Ki bu tabii bu fonlara yatırım yaparken de hani her fonun riski farklı, içeriği farklı, yatırım stratejisi farklı. Burada da tabii profesyonellere danışmak gerekiyor. Belki burada hani fonlar tarafında da çok bilgi sahibi olmayan yatırımcılar için. O yüzden hani burada önemli olan konu, dediğim gibi, biraz kendinizi bilmeniz, ne için yatırım yaptığınızı bilmeniz. Bir de burada tabii finansal aslında özgürlüğe biraz bağlanıyor bu konu. Bununla da ilgili bir bölüm çekmiştim. Yani bir de ne amaçlı bu yatırım yapılıyor? Biraz daha belki hani kısa uzun vadeli yatırım tarafına baktığımızda, işte kısa yatırım amaçlı yatırımlar farklı enstrümanlarla yapılıyor. Daha uzun vadeli yatırımlar daha farklı enstrümanlarla yapılıyor. Ya da işte yatırım süresi, bekleme süresi buna göre değişiyor. Burada gerçekten işte emekliğimde rahat edeyim, çocuklarımı işte okula göndereyim, okul parasını çıkartayım, ya da işte bir birikimlerimle ileride bir işte ev alayım, bir yazlık alayım gibi. Yani daha böyle ileriye yönelik yapılan yatırımlar biraz daha yatırım perspektifinde orta, hatta uzun vadeli yatırıma giriyor. Bu sefer o perspektifte bakmak lazım. Belki işte burada ne örnek veriyor? Belki çok hikayesi güçlü, bilançosu güçlü, iş modeli güçlü, düzenli kar eden, temettü ödeyen mesela. Hisse, şirketlerin hisselerine yatırım yapmak ve bu böyle bir portföy oluşturup bunu oluşturduktan sonra çok da devamlı izlememek, bir uzun vadede bunu bırakmak, böylece birkaç yıl sonra burada o şirketlerin işte temettü ödemesinden bir gelir akışı yaratmak ve şirketlerin büyümesiyle beraber hisse değerlerinin de artmasıyla beraber o portföyün değerlenmesine oynanabilir. Burada tabii bu potansiyelde hangi şirketler var, bunların da araştırması yapılması gerekiyor. Yine aslında aynı noktaya dönüyoruz. Bu konuda da çok bilgi sahibi olmayan yatırımcılar da yine profesyonellerden destek alabilirler. Ben böyle bir portföy oluşturmak istiyorum, kısa vadeli hareketlere bakmayacağım, uzun vade, daha uzun vadeli yatırım perspektifiyle ben bunu yapıyorum. İşte dediğim gibi, işte belki 5-10 yıl sonra işte çocuğumun okul parasını çıkartmak istiyorum. Bir örnek. Bu örnekte o zaman hangi şirketlerin hisselerine yatırım yapabilirim? Nasıl bir portföy oluşturabilirim ki burada düzenli bu hikayesi olan şirketlerin yıllar içerisinde düzenli bir şekilde değerlenerek gitmesi, temettüyle beraber burada bir nakit akışının yaratılması gibi bir portföy oluşturulabilir. Yani biraz da bu uzun vadeli perspektifte olanlar için böyle bir portföy düşünebilir. Kimi ise daha kısa vadeli buna bakıyor. Hızlı bir şekilde ben bu spekülatif yatırımları yapayım, hızlı bir şekilde kazancımı sağlayayım, işte o kazancımla işte tatile gideyim, ya da işte çok yakın bir zamanda ihtiyacım olan bir yatırım ödemeyi ya da bir alımı karşılayayım amacıyla yapılan yatırımlar, kısa vadeli yatırımlarında portföy daha değişik oluyor tabii. Daha hızlı bu spekülatif volatilitesi yüksek, oynaklığı yüksek belki enstrümanlara yatırım yapılmış oluyor ki tabii burada biraz daha risk artmış oluyor tabii. Kısa vadeli yatırımların riski biraz daha yüksek oluyor çünkü fiyat oynaklığı fazla olan enstrümanlara yatırım yapılmış olunuyor ki hızlı bir şekilde bu kazancı sağlayayım demek için. Ki bunu mesela kripto yatırımlarında çok görüyoruz. Kriptonun bu hızlı fiyat oynaklığından dolayı, yani ben kriptoya yatırım yapayım, işte bir hafta kalayım, iki hafta kalayım, bir ay kalayım, bir anda işte paramı ikiye katlayayım gibi böyle çok daha risk alınarak yapılan yatırımlar var. İşte onda da biraz daha portföy değişiyor. İşte daha çok kripto ağırlıklı, belki biraz daha spekülatif oynaklığı yüksek olan hisse senetlerine, böyle hikayesi olan değil de düzen temettü ödeyen, hikayesi olan gibi uzun vadeli değil de bu sefer daha böyle spekülatif dediğimiz, daha fiyat hareketleri sert olan belki şirketlerin hisse senetlerine odaklanabiliyor. Tabii o zaman da dediğimiz gibi risk artıyor. Risk arttığında da haliyle işler her zaman tabii beklendiği gibi gitmediği durumlarda kayıp da olabiliyor. Bu tabii bu riske de odaklanmak gerekiyor. Özetlersek burada yatırımcı profillerine göre bu yatırımlar değişiyor. Burada önemli olan kendinizi biraz bilmeniz, ne için bu işlemleri yaptığınız, hangi amaçla yapıldı ve nasıl buna uygun portföy oluşturulması gerektiği konuları önemli oluyor. Burada tabii yatırım yaparken de her zaman dediğimiz gibi hem riski çeşitlendirmek hem de bu yatırımları yaparken özellikle kısa vade yatırımlar için nereden bu finansal enstrümanlara giriş yapıp nereden belki buradan kar almak ya da zarar varsa zararı durdurmak gibi seviyeleri de kontrol etmek önemli oluyor ki bu yine tabii biraz risk yönetimi, risk çeşitlendirmesine giriyor. Bu kapsamda genel açıyla bakış açısı

0: ve baktığımızda genel olarak işte yatırımcı profilleri ve hangi finansal enstrümanlara yaklaşılması gerekir, hangi finansal enstrümanlar bu kapsamda, bu amaçla seçilmesi gerekir, bu görüş çerçevesinde şekillenmiş oluyor. Şimdi bu bölümde biraz bu yatırımcı profillerine ve bu yatırım perspektifine bakmış olduk. İleriki bölümlerde görüşmek üzere.
1: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız Odeon Radyo'da olsun.
2: Odeon Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Bazı müzikler seni olduğun yerden alır, daha ferah bir yere bırakır. Sakinleşmek ama ritmi kaybetmemek isteyenler için Derin ile Chill Zone yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de Odea Radyo'da.

Odeya Radyo. Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinle.

0: Merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, faiz oranlarının arkasında kim var? Bu kararlar nasıl alınıyor?
2: Bu sorunun iki katmanı var. Birincisi, politika faizini kim belirliyor? İkincisi, piyasadaki tüm faizler nasıl oluşuyor? İlkinden başlayalım. Bir ülkede kısa vadeli temel faiz oranını Merkez Bankası belirler. Biz de bunu politika faizi olarak biliyoruz. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanır ve politika faizinin yönü hakkında karar verirler. Peki bu kararı neye göre alırlar? Temel konu enflasyondur ve Merkez Bankası'nın ana görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. O halde enflasyondan başlayalım. Enflasyon yükseliyorsa genelde faiz arttırılır. Amaç talebi soğutmak, fiyat artış hızını düşürmektir. Arttırılan faizler tasarrufun tüketim yerine yatırıma gitmesini daha cazip kılar. Böylece yükselen faizin talep üzerinde soğutucu bir etkisi olur. Enflasyon düşüş eğiliminde ise ve ekonomi yavaşlıyorsa faiz indirimi gündeme gelebilir. Ancak ekonominin diğer önemli değişkenlerinin de faiz seviyeleri üzerindeki etkileri görmezden gelinemez. Çünkü ekonominin içinde bu değişkenlerin hepsi birbirlerini önemli oranda etkilemektedir. Örneğin büyüme ve istihdam açısından bakalım. Ekonomi çok yavaşlıyorsa, işsizlik artıyorsa Merkez Bankası destekleyici olmak isteyebilir. Ama ekonomi aşırı ısınmışsa, talep çok güçlüyse ve fiyat baskısı varsa faiz artırımı daha olasıdır. Jeopolitik riskler ve küresel koşullar açısından baktığımızda ise savaş, enerji fiyatları, küresel finansal stres, büyük merkez bankalarının kararları bunlar sermaye akımlarını etkiler. Kur baskısı oluşursa faiz kararı bu dengeyi gözeterek alınabilir. Peki Merkez Bankası faizi değiştirince ne olur? Asıl kritik kısım burası. Politika faizi değiştiğinde ilk etkilenen alan bankacılık sistemidir. Mevduat faizleri, kredi faizleri ve kısa vadeli para piyasası oranları. Bunlar doğrudan etkilenir ama zincir burada bitmez. Örneğin mevduat tarafı. Faiz artarsa mevduat cazibesi artar. Faiz düşerse mevduat getirisi azalır. Tahviller tarafında faiz artışı tahvil fiyatlarını düşürür. Faiz indirimi tahvil fiyatlarını yükseltir. Bu ters ilişki yatırımcılar için kritik önemdedir. Hisse senetlerine baktığımızda faiz yükseldiğinde finansman maliyeti artar, şirket değerlemeleri baskı görebilir. Faiz düştüğünde likidite artar, riskli varlıklar destek bulabilir. Döviz tarafında faiz artışı genelde yerel para birimini destekler. Faiz indirimi ise kur üzerinde baskı yaratabilir. Ama burada küresel akımlar ve beklentiler de çok belirleyicidir. Özellikle kısa vadeli faiz oranlarını teknik olarak Merkez Bankası belirler. Ama aslında enflasyon, büyüme, risk algısı ve küresel finansal koşullar bu kararı şekillendirir ve uzun vadeli faizler üzerinde daha etkili olabilir.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.

Her makaleyi okumaya vakit bulamayabilirsin ama doğru bilgiyi duymak için birkaç dakikan olabilir. Ekonomi ve yatırım alanında uzman isimlerin hazırladığı içerikler, sesli makaleler gün içinde Odea Radyo'da seni bekliyor.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler Odea Radyo'da gün içinde seni bekliyor.

Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Like moments die.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval.

0: gotta understand the path that you're going on, everybody can't go. And you can't take everybody where you're going. You remember I used to talk to you about the story about Abraham and Lot, and remember how he wanted to take Lot with him. Everybody can't go where you go.
1: Merhaba. Ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da. Odeya.

Yatırım içeriklerini ayrı ayrı yerlerden takip etmek zorunda değilsin. Odea Yatırım Odaklı Bülten'de yatırım dünyasına dair video, podcast ve makaleler tek bir yerde. Odea Bank LinkedIn hesabında her sayıda farklı bir konu, farklı bir bakış açısı ile seni bekliyor.

Kuzey Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

gün bazen hızla akar. Tüm bu akışın içinde sade bir anlatım, dengeli bir müzik seçkisi ve yatırım dünyasına dair güvenilir içerikleriyle Odea Radyo sana eşlik etmeye her zaman hazır.

0: Merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
2: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış halidir. Örneğin yıllık %50 faiz dendiğinde bu brüt orandır. Ama siz bu %50'nin tamamını alamazsınız. Çünkü devlet stopaj keser. Net getiri stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1. Brüt faiz kaç? 2. Stopaj sonrası net oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.

Çalışırken motivasyonunu yükseltecek müzik akışını ve finansal okuryazarlığını güçlendirecek yatırım içeriklerini senin için bir araya getirdik. Kulağın bizde olsun. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odea Radyo'da kal.

0: heyecan verdikleri yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

0: Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde ekonomi gündemini ve yatırım dünyasına yansımalarını değerlendiriyor. Yatırımın Sesi yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle de her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odaya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odayabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Hafta boyunca açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler yatırım odaklı gündemde anlam kazanıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin yorumuyla haftanın ekonomi resmi her cuma saat 15'te Odea Radyo'da netleşiyor.

0: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeon Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Oda'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Oda'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

sonu. Müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.